Kanka bir şey. Minnesota Zebra, Henry Young 603. Minnesota Zebra, Henry Young 603.